0: Maşır yer kiginiş bukşu. Dost eşi Osman Allah'ı literatürünü pahalı.
1: Yo, tani mes Ebu Zar Zerhiyal Skola, Ebu Zar Direktör Vos, Toşi Zavuz var, Hasan var, Su var. Hasan Böyüş takı var, Lirmi takı var, Yurta. Seni Vinde dol değil aşağı. Bir de Oğuz'ta ha deriz. Hılısın İzhak var, İşşek, Doş Er. Sıdıla Hasan, Tazir İsbel Şolta var olsa, Maybat, Sredni Aza, Kirgizya, Oş Boğaz, Gala, Vino. Et halkı da kılığını sayısı yersin, İzha Hiyeniz gelir, işte neyiz için, Vali Dağru Baş, Hestin, Kant Vasır Hasan. Dal gestolsen iza tanwe tuusu.
0: Amen.
1: Khalis dala. Hasan dizo ho we shi kant wuq qoya yu. Husam na na shel hala daqel niersen. Sin shi kant skola. Her ho belos beswol. Der hal khine khatsat. Hasan sredne aza de hal aus klasse wan hala kirgiz mata. Yu tadex. We dolcha. Hal Skol se kayakın da mesta. Nazır da yok ya skola se kayakın su. Bu zaman da kuyu su. Eto basa baha yetiye su. Penir ozatı. Tazır isbeği. Kuzga koy torsa dari. Eta dinle işte belan ya da bol bela hasan. Sik siyazır pohum dors var eta dinle.
0: Utkaya nasıl mı? Şurayı öne göz yedirik. Komunizm mayaklar hastan. Şimdi açın tat zor ne? Bu çiğlik arıları düşerler.
1: Hep açın adel çiğlik yok. Öğrenin nur, öğrenin eznes. İşte gülür şey. Kız kaysın teyitir peyiz yizir hoş. İşte gülür için hep arıları. Yok sultya Hasan Üniversitesi zor nisan düğüşü. Şöyle bağlıdaş davetir. Nasıl muat literatura yok şöyle. Sıkışı İzlediğin Vama sayol Sen soğutsan Alımın Eşe Yek Hasan Sıkış Dayma Hülasa Dutuğalık Yazın yol değil Oli Öçüş Ölür Hamdos Olçak Yazdır Hamdos Yazdır Spayetek Vasır Hasan Humun Tidim Tergü Esna Hoş Var Şen Tidim Asesini Gavuz Vas Sadiz Hoş Var Sıkış Yazıya Gözü de ipohma da deliyesin.
0: Söz muhat, el çiçsin tam dık doğut, ömüş bulan nöğütge iç şu halı. Gala iştahlarımıza çankıya çi tatım şerçin yazdın. Hasan, bu beş uyuşum korla, deyla doktu doğuşu deyla. Ve yuhin yer çıgalmış güç, tari dok iyice gidiyorum dert boş. Duy, het diye tuğusuna sak erlik, işte minut yer çi, sabit mu beşir, kıyır mu adin, hinin uhuyuşun. Hötten tindel mayamart yo, mastrin tüyöpüş yisiriye lätsne, miskit, hotholus mığiyle yo, işte oço yürtülät, ibeç yisirt olsun, işki yehehir yo. Hain dögya, aha yaşans, şu işkola, reyon ya, rispulik ya, sin knig iş eril, şu prezentat işkiler, sedmağat, izi alamat, viyeşte, üyeşte gör, oğulte, kuvulte, üttuğuşer, şık doğuluş, nohçi çah, volçu, pheyah, pheyetek, O gur popülerni er ve ve şerh yeşer hoş tevi çar hırk iz. Dal geç dolsa Mahmud Dikayev, Ahmed Süleymanov, Alvadi Şeyhiyev, Şeyhi Ersun Kayev, o tıkı yaktıgan yok oğuş. Ağabey yurduk Hasan hırk.
1: Dal pohum del sirşiyazı gavuzu yoruş var. Vas dikot tuha artın. Son yok kabbil gıdaklar var. Şimdi dizdeli Hasan'ın sayıuz pisatili. Sen belirin tür, renç, hil hazır hasin. Kantveliş neyin, dağınış, tizoş, hoş, derzin, muğumluyuş. Dayma kestu, noxin muğumluyuş. Boş, işte, noxin, şimdi patraya, tıkları terra, işte, duğ dizoş, iloruş, var Hasan, iloruş var. Am, dalıqsa, moğunuş. Ну, я говорю, что халлоус, вот,